0: ağay, bu ne kadar uyanın mı ağlar ki, ana kabus basın çonarak?
1: Yani ne? O da kabus basın nani ne ya?
0: Ben de tabunu makuri, araya tabi mi olarak inti meta ede çoğu ama, o olarak inti kun ede skeybiyiz.
2: Eka metoğa tabu otaki bugün inti meuri okotu ki olarak, benim mene tauroyun uakin ana kabus basın yon, o olarak inti meta ede çoğu ama, o olarak inti kun ede skeybiyiz. Ketemen yungo inanoni mey diririk ya yo. Tabu busi ya mi bubu ki o mi bubu toka no koyanis, kana kawas yana mi yaus, bugün kabus takin basın na ikay.
3: Strip club music. It's a boy. Ready? Make it bounce on the left, bounce on the right. You want them to get them and watch me one
2: night. Ego, takapus pa sin nero ko tiyakin na. Ari yan ang ni maist yaka kin na. Ang ay rang ni besa ro na gi.
4: Nangabesin ko yaro na. Ay roi roi da beapun rang ni maya tata roi. Pastan nang anak na kon nararidi ki yaro ro ra.
0: Ibugin da doguan de truako oma, yai wawa pa inaoraki, ay kaana ka bunga naaki, pato uwana, de tetru cycling, ay de pa inuwa imeta, ariana bunsiya nga na katei, aki asipa bungiaki, nakon onowa tena makaina. Taka wawa, punte pasin na tiran, ay de acetromycin, ariana nga naki, aki mendonowa na makaina, nakon aki yaani suwa teririki. O te pasin, ay de acetromycin, ariana punta nga naki, atei, aki meni suwa teririki nweraki.
5: If we get the one that escapes, or yeah, we will buy Noraki, I can't have one arc. But if you drink cream, get a cream, I you wanna see another day, I can then walk on a machina, no one walk with the rig. Because go, or met a cabro, or a toy on the person at the warfin, or you are met a yay or a kia, or neck on a neck. Taka walk up on the person, or an anagitero, I remain walk up on the rig, the garo what the hara. And I be a yaki my sin, a person, no one na papia. Thank you.